Kisha? Kibu, kine ikle basirak? Is everything all right? Ben nasıl dan müzik play görürüz de. Tamam mı nasıl? Şiir yok.